Havan yerlerinde o gün umacım seni. Tamam bu boy abı abı bakacağın. Tabi sedeler sayımına bakın. Bahim vatan çok kork. Sayıda bambın başkan bakavulan yak.